Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
21: Ben senim.
22: Sen bensin.
23: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
24: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
25: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
26: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız spotu bize kaçar mı gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Lisanüddin İbnül Hatip'ten bahsedeceğiz. Nasri veziri, tarihçi ve şair olan Lisanüddin İbnül Hatip, 1313 senesinde Gırnata yakınlarındaki Levşe kasabasında doğmuştur. Nasri Sultanı'nın veziri İbnül Ceyyab'ın hizmetinde çalışan babası, devrin önde gelen alimlerinden olup babasının görevi sebebiyle bulunduğu Gırnata'da ilk tahsilini görmüş, meşhur alimlerden Arapça, fıkıh, tefsir ve tıp dersleri almıştır. Kur'an-ı Kerim'i hat hocasından okumuş, yazmış ve sonra da ezberlemiştir. İbnül Hatip, babasıyla abinin Tarif seferinde ölmelerinden sonra vezir İbnül Ceyyab'ın sır katibi olmuş ve vezirin veba salgınında ölmesiyle birlikte vezirlik, divan-ı inşa reisliği ve sır katipliği görevlerini üzerine almıştır. Sarayda yüksek bir itibar kazanan İbnül Hatip, Sultan Ganibillah'la birlikte pek çok hayır müesseseleri kurmuş ve memlekette refah ve huzur dolu günler yaşanmıştır. Fakat bir zaman sonra sultanın kardeşi İsmail, Elhamra Sarayı'nı basmış ve kendisini hükümdar ilan ederek yönetimi ele geçirmiştir. Bu sırada sultan kaçmak zorunda kalmış, İbnül Hatip ise hapsedilerek mallarına el konulmuş, ancak bir süre sonra Merini Sultanı'nın müdahalesiyle hapisten kurtulmuş ve Ganibillah'la birlikte Fas'a sığınmıştır. Fas'tayken İbni Haldun'la dostluk kuran İbnül Hatip, burada kaldığı 2 yıl boyunca eser yazmakla meşgul olmuştur. Daha sonraları Ganibillah'ın tahtını tekrar ele geçirmesiyle o da Gırnata Sarayı'ndaki görevine dönmüştür. Ancak zamanla nüfuzunun artması hem sultanın hem de yardımcısıyla Kadılkudat olan arkadaşının kendisine düşman olmalarına yol açmıştır. Bunların gazabına uğramaktan korkan İbnül Hatip, Fas'a giderek Merini Sultanı'na sığınmıştır. Bu olayların ardından yardımcısıyla arkadaşı, kişisel kıskançlıkları nedeniyle onu kitaplarındaki bazı ifadeler yüzünden suçlayarak katline fetva vermişlerdir. Bu hüküm Sultan Ganibillah tarafından onaylanınca iadesi istenmiş, ancak Merini devleti bunu kabul etmemiştir. İlim ve ahlakıyla tanınmış bir zat olan Lisanüddin İbnül Hatip, edebiyat, tıp, tarih ve çeşitli ilimlere dair 60'a yakın eser yazmıştır. Ömrünü geceleri eser yazmakla, gündüzleri de memleket işleriyle uğraşmakla geçirmiş, bu sebeple de kendisine Zül-Umreyn denilmiştir. İbnül Hatip'in vezirliği sırasında çeşitli devlet adamlarına yazdığı resmi mektuplarla dostlarına yazdığı özel mektupları tarihi ve edebi açıdan çok değerli olup kendisi bir eserinde bunlara yer vermiştir. Resmi belgeleri kullanma imkanı da bulan müellifin tarihe dair eserlerinin en büyük özelliği ise Endülüs'ün coğrafyasını, halkının yaşayışını, kültür ve adetlerini anlatmasıdır. Tarih alanında yazdığı önemli eserlerden biri olan Gırnata Tarihi adlı kitabında Gırnata'nın tarih, coğrafya ve topografyasına dair bilgileri ve şehirle herhangi bir bağlantısı olan önemli şahsiyetlerin biyografilerini vermiştir. İbnül Hatip başka bir eserinde de Gırnata'da meydana gelen veba salgını ve bu hastalığın yayılma sebeplerini anlatmıştır. İbnül Hatip tıp alanında kaleme aldığı eserinde ise hastalıkların tarifi, teşhisi, sebepleri, tedavisi, ilaçları ve perhizi anlatmış, ayrıca ateşli hastalıklar, göz hastalıkları, ameliyat, kozmetikler, çocuk hastalıkları ve mevsimlere ait sıhhat bilgileri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Aynı zamanda çok iyi bir şair olan İbnül Hatip, çok mükemmel şiirler yazmış olup, şiirlerinden bazıları muvaşşah biçiminde bestelenmiş, bazıları da Elhamra Sarayı'nın duvarlarına yazılmıştır. Örnek şahsiyetlerde Lisanüddin İbnül Hatip'ten bahsettik. Sonraki bölümümüzde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
3: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.
4: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Endülüs'teki felsefi hareketin ikinci büyük temsilcisi olan İbn Tufeyl, 12. yüzyılın önde gelen düşünürlerinden ve devlet adamlarından biridir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1105'te doğduğu tahmin edilen İbn Tufeyl, Gırnata'da dünyaya gelmiş ve 1185 tarihinde Marrakeş'te vefat etmiştir. Başta fıkıh olmak üzere din ilimlerini öğrenmiş, bunların yanında tıp ve felsefe okumuştur. İyi bir tabip ve cerrah olarak yetişen İbn Tufeyl, mesleğini Gırnata'da icra ederken ünü her tarafa yayılmış, Gırnata valisinin ve halifenin oğlunun sır katipliğine getirilmiştir. Daha sonra halifenin sarayında başhekim olarak görevlendirilmiş ve bu onun hayatında bir dönüm noktası teşkil etmiştir. İbn Tufeyl, şiirdeki kabiliyetini tabiplik konumuyla irtibatlandırmış ve İslam tıp literatüründe kendi türünün en uzun manzum eseri olan Urcüze Fit Tıp adlı eseri kaleme almıştır. 7700 beyitten oluşan bu eser, hastalıklar, sebepleri ve tedavi yollarından bahseden 7 bölüme ayrılmıştır. Ayrıca yazdığı pek çok kasidenin yanı sıra tıbbın teorik meseleleri hakkında incelemelerini de aralıksız sürdürmüştür. Kainatın tek merkezli bir sistem olabileceğini düşünen İbn Tufeyl'in astronomideki bilgisinin tıptan daha ileride olduğu söylenmiş ve bu alanda otorite kabul edilmiştir. Ona göre ilim adamı etrafını kuşatan kainatı bir laboratuvar kabul etmeli ve ilimler arasında bağ kurmayı başarabilmelidir. İbn Tufeyl en çok tatbiki matematik üzerinde durmuş ve fizik sahasında söz sahibi olmuştur. Fizikte ısının ışık dalgalarıyla yayıldığını keşfetmiş, ısı ve ışık dalgalarının birlikte hareket ettiklerini ve aynı çeşitten olduklarını, fakat ışık dalgalarının daha kısa olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda güneşin küre şeklinde ve dünyadan çok büyük olduğunu ve de dünyanın güneşle aydınlanıp ısındığını belirttikten sonra ısının teşekkülünü hareket, sürtünme, şualanma olarak üç sebebe bağlamıştır. Müslüman bir filozof olan İbn Tufeyl'in ilim şahsiyetinin en önemli unsurunu filozofluğu oluşturur. O, alemde görünüşteki çoğunluğun ötesinde bir birlik olduğunu ve alemin ister hadis isterse kadim olduğu kabul edilsin, her iki durumun da zorunlu olarak Allah'ın varlığına götürdüğünü düşünür. Sonuç olarak bütün varlıklar Allah'ın varlığına muhtaç olup, o varlıklara muhtaç olmadığı gibi zorunlu varlıktır. İbn Tufeyl'e göre en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün mevcudat kemalin zirvesinde bulunan hür bir yaratıcının eseridir. Ve her biri onun sanatının olağanüstülüğünü, hikmetinin nüfuzunu ve ilminin inceliğini göstermektedir. İbn Tufeyl'in felsefi sistemini oluşturan ana fikirlerin yer aldığı en önemli ve günümüze ulaşan tek eseri Hay İbn Yakzan adındaki romanıdır. Dünyada felsefi romanın ilk örneği olan bu kitap, 14. yüzyıldan başlayarak dünyanın bütün belli başlı dillerine çevrilmiş, birçok batılı sanatçı ve düşünürü etkilemiştir.
4: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Yerleri kokar. Sevdiğim beni beğenmez de yabana atar. Atar da derdime bin bir dert katar. Bu ne zalim sevdaymış of hanım teyze.

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Değerli dostlar, birçok konuşmada, günlük kullanımlarımızda, yani hayatımızda sık sık geçen, kullandığımız bir kelime var. Teşekkül. Dil denilen şey çok esnek ve kıvraktır. Her kelime kendine özgüdür ama konuşurken, yazarken, düşünürken, belki hayal kurarken bile cümlenin akışı, sesi, musikisi bir kelimenin yerini bir başka eş anlamlısına bırakıverir. Nasıl olduğunu bilmeyiz ama cümle kelimelerle, kelimeler hecelerle birer notasyon oluşturur. Konuşmanın, yazının, düşüncenin akışına ve musikisine bazen anlam bile feda edilir. Efendim, teşekkür dedik az önce. Kendine has bir sesi var dedik. Özel bir kullanımı, güzel bir lafzı var dedik. Peki nedir teşekkür? Ne demektir? Değerli dostlar, şekil kelimesini hepimiz bilir ve kullanırız. Hani şekle sokmak deriz, şekil vermek deriz, şekilci olmak deriz. Nokta nokta nokta olay bu şekilde gerçekleşti deriz. Dahası şekillenmekten söz ederiz. Şeklini beğenmedim deriz. Bu şekilde asla olmaz deriz. Yani şekil kelimesini günlük hayatımızda çok kullanırız. Peki şeklin teşekkül kelimesinin kökünde olan bir kelime olduğunu biliyor muydunuz? Evet efendim, devam edelim şimdi. Gene çok kullandığımız bir kelime var. Hani dıştan görünüş, suret, biçim, görünüm gibi anlamlara geliyor. Nedir o kelime? Evet, doğru bildiniz. Eşkal. Efendim, eşkal kelimesinin şekil kelimesinin çoğulu olduğunu biliyor muydunuz? Şekiller demektir eşkal. Ama burada bir şey belirtmekte fayda var. Eşkal kelimesi genelde yanlış kullanılıyor. Eşkal yerine eşkal deniliyor. Doğrusu eşkaldir efendim. K ince söylenir. Bunu burada söylemiş olalım. Şimdi gene devam ediyoruz değerli dostlar. Hani oluşmuş, meydana gelmiş anlamlarında kullandığımız bir kelime daha var. Nedir o? Müteşekkil. Evet, müteşekkil. Peki, müteşekkil kelimesinin de şekil kelimesinden türediğini söylesek? Müteşekkil. Yani şekillenmiş, şekle bürünmüş, şekil almış, oluşmuş demek. Değerli dostlar, şimdi başa dönelim. Esas kelimemiz teşekküldü. Buraya kadar anlattıklarımızdan teşekkül kelimesinin ne anlama geldiğini tahmin etmişsinizdir. Teşekkül etmek, yani biçimlenmek, varlık kazanmak, oluşmak demek. Bakınız Üstad Necip Fazıl bir metninde teşekkül kelimesini nasıl kullanıyor. Bu öyle bir bekleyiş ki, gelen ve gelmesi mümkün görünen hiç kimse olmasa bile, içindeki cezbetme kuvvetiyle ona vücut verebilir, onu doğurabilir, yetiştirir, geliştirir ve eriştirir. Yalnız isteniş ve beklenişindeki şiddet yüzünden ana rahminde teşekkür edecek kahraman. Evet, oluşmak, meydana gelmek, biçim kazanmak, varlık bulmak gibi teşekkülün yerine kullanılan kelimeler de var. Bunlar da güzel. Ama yerine kullanılan kelime ne olursa olsun, teşekkülün, müteşekkilin güçlü, ağdalı ve vurucu lafzından, çok yönlü ve katmanlı anlam alaşımından teşekkül eden tesiri veremeyecektir. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADİS uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADİS uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADİS, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Evlilikten erkeklerin genelde beklentisi, şimdi erkeklerin hayatında birinci planda kariyer geliyor, iş hayatı geliyor, iş başarısı geliyor. Yani genelde eğilim olarak bu başarıda eşini yanında destek olarak görmek, tem ihtiyaçlarını karşılayan, çocuklarına annelik yapan, çocukların eğitimiyle ilgilenen, yani evde ona rahat, huzurlu bir ortam sağlayan bir kişi gibi. Erkeğin beklentisi bu. Kadının da beklentisi böyle bir durumda, ben çocuklarımı büyütürken, işte annelik yaparken, evin ihtiyacını karşılarken eşim bana sadık olsun ve beni burada sahiplensin duygusu. Bu temel eğilim bu şekilde. Yani modern yaşam bu eğilimleri değiştirdi ve genellikle kadının evlilikten önce kadının sadakatiyle evlilikten sonraki kadının sadakat beklentisi daha fazla, haklı olarak. Çünkü erkek dış yaşama açıldığı için, düşün, evde sürekli çocuklarla eğitimiyle uğraşıyor, ev işleriyle uğraşıyor. Ev kadınlığı önemli bir hizmet, fakat üretimi gözükmüyor. Yani üretimini hemen görmüyorsun. Çocuklar büyüyor, ileride ortaya çıkıyor. Ama bir kadın çalıştığı zaman üretimi hemen, işte ay başında maaşını alıyor vesaire, üretim gözüküyor. Bir sosyal rol bürünmüş oluyor. Yani bu da, yani kadının çalışmak zorunda kalması da kadının evdeki rolüne zarar verdi. Annelik rolünü zayıflattı. Ama burada kadının beklentisiyle erkeğin beklentisinin örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmediği zaman rol çatışmaları yaşanıyor. Rol çatışmaları yaşandığı zaman evlilik sorunlarıyla ilgili ilk problem orada çıkıyor. Bunun için evlenirken erkek ve kadının evlilik ne anlama geldi, evlilikten ne beklediklerini açık açık bilmeleri, konuşmaları gerekiyor ki, hatta şimdi yani bütün dünyada birçok yerde evlilikle ilgili evlenmeden önce iki tarafta evlilik ne demek, evlilikte ne bekliyoruz, evlilikten sonra, yani evlendikten sonra muhtemel karşılaşacağımız sıkıntılar ne, bunlara nasıl çözüm üreteceğiz, evlilikle ilgili felsefi bir okul ve kavramların öğrenildiği bir kurslar düzenleniyor. Ondan sonra onu bilirse insan evliliğe teşebbüs ediyor. Sanki evlilik şöyle düşünülüyor, hayatın insana verdiği bir konumdur diye düşünülüyor. Halbuki evlilik bir konum değil, bir süreçtir. Öğrenilmesi gerekiyor. Annenin, babadan farkında olmadan çocuklukta öğreniyoruz ama birçok hızlı değişim yaşıyor. Yani değişim çağındayız. Birçok şeyler değişiyor. Yani burada evlilikle ilgili bilgileri yenilemesi açısından, hem de evlilikle ilgili hata yapmama açısından evlilikten önce kurslar düzenlenmesi tarzında bütün dünyada yaklaşımlar var. Yani Türkiye'de de benim bildiğim kadarıyla mecliste böyle bir çaba var. Yani bu evlilikle ilgili tanımların doğru yapılması. Yani erkeğin beklentisi, kadının beklentisi evlilikte örtüşmüş olur böyle durumlarda. Kadının beklentisinde şöyledir. Evliliğe kadının ne bekliyor diye düşündüğümüzde, kadın eşinin kendisinin sahiplenmesini birinci planda görür. Ve haklıdır da. Çünkü bu, hatta evrimsel psikoloji var. Evrimsel psikolojinin ilk insanla ilgili ürettiği bir model var. Burada şöyledir. Şimdi kadında korkuya direnç daha azdır. Yani ilk insan evlendi, çocukları var, doğru düz konuşmayı bilmiyor, ateşi bilmiyor. Böyle bir durumda erkeğin vazifesine dışarıdan gidip av hayvanlarıyla avlayıp avı getirip eşine, çocuklarına yedirmek. Kadının buradaki biyolojik rolü nedir? Kadın da çocuklarını tehlikeden koruyup onu büyütmek, beslemek. Şimdi böyle durumlarda kadın eşinin ne zaman tekrar geleceğini bilmesi gerekiyor. Yani biyolojik eğilimdir bu. Ona benim işte temel ihtiyaçlarımı karşılayacak, çocuklarımla ilgili beni hem tehlikeden koruyacak hem de ihtiyacımı karşılayacak bir güç olarak. Yani kadının öyle düşünmesi, buna güvenirse çocuklarına daha iyi annelik yapıyor. Ve korkuya direnci az olursa çocuklarını yılandan, çıyandan, böcekten, tehlikeden koruyor. Yani bu biyolojik eğilim günümüzde de sürüyor. Çünkü bu genlerden gelen bir durum. Yani erkek de daha önce bir ormanda aslan kovalarken böyle kalp çarpıyor, nasıl böyle bir tehlike hissediyorsa, şimdi de bakıyorsunuz New York'ta sokakta koşan insanlar da aynı şekilde, yani kalbi çarpıyor. Yani bu sefer bina merdivenlerinde aynı şeyi hissediyor, orada ormanda hissediyor. Yani sonuçta ortam değişmiş ama uygulamalar değişmemiş. Yani insanın stres yükü çeşitli şekillerde devam ediyor. Yani erkek böyle durumlarda tekrar eşim beni düşünüyor, beni önemsiyor, tekrar bana gelecek duygusu kadın için çok önemli. Erkek bu duygu zayıflattığımız an aile zarar görüyor, evlilik zarar görüyor. Kadının beklentisi de burada annelik yapabilmek ve temel ihtiyaçların karşılanabileceği duygusunun kaybetmemesi. Bunu yaptığı zaman kadın mutlu oluyor ve sadık bir eşinin olduğunu gördüğü an kendisini güvende hissediyor. Hatta bu feminizmin savaşçılarından 1960'da Betty Friedan diye bir Musevi bir ufak tefek bir kadın var. Bu 60'larda feminizmin bayraktarlığını yapmış, savaşçılığını yapmış birisi. Bunun New York'ta Manhattan'da yaşıyor. Onun bir röportajını ben okumuştum. Ona soruyorlar, tek başına yaşıyor. Yaşlanmış tabii, 70'in üzerinde. Yani kadının konforu nerededir diye soruyorlar. Kadının konforu bir erkekle sadakate dayalı bir beraberliktir diyor. Tek cümlede bütün bu feminizmi kitabını yazmış, savaşını yapmış birisi. Bu nedenle kadın için eşinin kendisine sadık olması ve güven vermesi en büyük beklenti budur. Erkeğin beklentisi de yine sadakattir. Çocukların annelik yapıp yani onları koruyabilmesi, bu biyolojinin bize sunduğu görevdir bu. Evlilik sözleşmesi yapılması öneriliyor. Evlilik sözleşmesinde evlilikte iki tarafta evlilik nedir, ne amaçla evlendi, birbirimize karşı sorumluluklarımız ne, görevlerimiz ne, haklarımız ne, bunlar oturulur konuşulur. İki tarafta burada temel kurallarda birleşirler. Bunu ilk başlangıçta konuşmakta fayda var. Bir belirsizlik böyle, çünkü sadece aşık olmaya, sevgiye dayalı bir birliktelikler bir müddet sonra yani hayatın gerçekleri karşısında dağılıyor. Çünkü sağlıklı bir temele oturmuyor. Yani sadece duygusal bir bağla bağlanıyor. Hayat yolunun dalgaları, fırtınaları gerçekçi olmayan uygulamaları dağıtıyor. Bunun için evliliğin ilk başında bunları açık açık konuşmakta fayda var her zaman. Bu temel yani evlilikle ilgili bilgilenmeler de bunun için önemli. Yani evlenen kişiler evlendikten sonra evlilikte evi bir sığınak gibi görmesi. Evi sığınak, yani insan nasıl dışarıda sıkıntıdadır, yorgunluktur, eve geldiği zaman bir seve seve koşa koşa gelmesi, sığınağa gelir gibi bir duyguyla gelmesi gerekiyor. Bunun için bu şartları hazırlayabilmesi evliliğin gerekir. Bunu hazırlayamadığın zaman evlilikle ilgili zorluklar ortaya çıkar. Yani evliliğin ne beklediğimizi, evliliğin ne anlama geldiği, niçin evlendiğimizi ilk başta konuşmak burada ciddi şekilde faydalı. Yani bunu iki tarafında konuşması, iki tarafında bunu deklare etmesi gerekiyor. Bunun yapıldığı evliliklerde problem daha az olur ama yani sözleşmeler sonuçta bir şirketler arasında sözleşme de oluyor. Sözleşmeler sadece bir deklarasyondur. Böyle böyle yapmak istiyoruz diye, ama onun uygulamasında ya iyi niyet olması gerekiyor. İyi gayretler olması gerekiyor. Yani iyi gayretler olmasa bile de yani sözleşmenin altına eğer biz bu sözleşmeye uymazsak İstanbul mahkemeleri sorumludur diye bir yazı yazılmaz. Sözleşme tamamen menfaat sözleşmesi değildir. Menfaat paylaşımı değildir. Hayatı paylaşmaktır, geleceği paylaşmaktır, yani insanlığı paylaşmaktır. Bunu bilmek gerekiyor. Sadece evliliği, Batı değerleri bize evliliği sadece bir menfaat paylaşımı gibi, çıkar paylaşımı gibi. Kadının erkeğin birbirlerine ilgili ihtiyacı var, birbirlerine ilgili menfaati var. Bu menfaat nedeniyle bunlar belli bir zaman bir araya geliyorlar. Menfaat bittiği zaman ayrılır. Ama bu sefer ne oluyor? Güçlü olanın dediği oluyor, zayıf olan zarar görüyor. Yani evlilik bir çıkar birliği değildir. Evlilik hayatı paylaşmaktır, geleceği paylaşmaktır. Diyelim iyi çocuk yetiştirmek iyi fabrika kurmaktan daha mı önemsiz? İyi iş adamı olmaktan daha mı önemsiz? Yani bu kavramların öncelikleri değişti. Bunları iyi bilmek gerekiyor. Yani evlilikte yani çocuğa ekmek yiyecek almaktan daha çok çocuğun eğitiminin birinci planda tutmak kavramının önemsenmesi. Yani çocuğun psikolojik ihtiyaçları, temel ihtiyaçları, bütün bu ihtiyaçlarla ilgili anne ve baba duygusal önceliklerini korumaları gerekiyor evlilikte.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, glüten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
3: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
4: Onlar hakkında bildiğimiz bilgi birkaç cümleyi geçmez. Dut ağacının yaprakları en sevdikleri yiyecektir. Kendi evlerini yani kozalarını örerek bir süre orada yaşarlar. Fakat hepimizin bildiği ortak şey, ipek üretmede onlardan yararlandığımızdır. İpek böceklerinin Allah'ın ona ilham etmesiyle yaptığı tek şeyin çalışıp insanlara ipek üretmek olduğunun farkında mıyız? Kelebek yumurtalarından larva halinde tırtıllar çıkar. Daha sonra bu tırtıllar dut ağaçlarının üzerine konulur. Tırtıllar büyük bir iştahla dut yaprağı yiyerek büyür ve beslenir. İyice büyüdükten sonra üst dudağından çıkan sıvı bir maddeyle kozasını örmeye başlar. Tırtıl önce kozanın dış kısmını, daha sonra da kendi vücudunu örmeye devam eder ve bir süre sonra vücudu görünmez olur. Böylece ipek kozaları elde edilmiş olur. Bu kozalar sonraki süreçlerde iplik haline getirilir ve değeri yüksek olan ipek elbiseler dokunur. Peki bizler kendi kozasını örüp içinde kaybolan ipek böceklerinin nesillerini nasıl devam ettirdiklerinin farkında mıyız? Böcekleri 3-4 gün içinde kozalarını örerler. Kozalarını ördükten sonra da olgunlaşıncaya kadar uyurlar. Bu birkaç hafta süren uyku döneminden kelebek oluşur ve ördüğü kozayı parçalar ve dışarı çıkar. Dut yapraklarıyla beslenen, kendi kozasını ören küçücük bir böceğin bu kusursuz yaratılışıyla Allah'ın bir kudreti olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Vatansız olmaz. Kurşundan hiç korkmaz. Hepimiz tek can.
3: Sen daima yaşa. Azerbaycan.

0: kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de fibromiyaljiden bahsetmeye devam edeceğiz. Fibromiyalji nasıl gelişir? İnsanların fibromiyalji sendromunda kronik ve yaygın ağrılar yaşamalarına neden olan olaylar hala tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Bazı faktörlere bağlı olarak beynin ağrı eşiğinin düştüğü, önceden acı vermeyen bir şeyin zamanla çok acı verici hale gelebildiği belirtilmektedir. Bu bireylerin normal ölçekte uyaranlarla dahi gereksiz ya da abartılı acılar hissedebilecekleri de belirtilmektedir yine. Bunun dışında fibromiyalji atakları, stres, fiziksel travma veya grip benzeri alakasız sistemik bir hastalığın sonucu da oluşabilmektedir. Özellikle uzun süre ağrı çeken kişilerde tabloya depresyon da eklendiğinde hissedilen ağrı daha şiddetli olmaktadır. Ayrıca günümüzde fibromiyalji sendromunun genetik zemininin olduğu da artık bilinen bir durumdur. Peki fibromiyalji belirtileri nelerdir? Kronik yaygın vücut ağrısı, sabah yorgun kalkmak, gün içinde bir işe konsantre olmada zorluk çekmek, ellerde ayaklarda karıncalanma, yanma ve üşüme, bazen huzursuz bacak sendromu ve kuru göz sendromu gibi yakınmalar, fibromiyalji sendromlu hastaların sıkça anlattıkları yakınmalardır. Şikayetleri kısaca özetleyecek olursam, aşırı ağrı hassasiyeti vardır. Vücudun her tarafındadır bu. Sıklıkla boyun ve omuzlardan başlar, sırta, kollara, göğüs duvarına, bacaklara yayılır. Ağrı dolaşan bir ağrı olabilir. Bazen kaslarda tutukluk, yanma ve sıkışma hissi gibi farklı şekillerde de hissedilebilir. Bir kısım ağrı devamlı olabilir ve anksiyete, stres, uykusuzluk, yorgunluk, soğuk veya rutubet ağrıları arttırabilir. Ağrı ile beraber gün içinde giderek azalan, bazen gün boyu devam eden sabah tutukluğu görülür. Hasta eklemlerini şişe olarak hissedebilir ancak ağrılı tarafta eklemlerde şişme veya kızarma görülmez. Ağrı nedeniyle o eklemin hareketi kısıtlanabilir, dinlenme ile ağrı azalabilir. Bunun dışında ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanmalar, normalde ağrı yapmayan bir durumu bile ağrı gibi hissetmek, gün boyunca yorgunluk hissi, uzun süre uyumaya rağmen dinlenmeden yorgun uyanmak, çarpıntı, yaygın uyku sorunları, bağırsak şikayetleri, gaz, kabızlık, ishal gibi, üzgün ve depresif ruh hali, yüksek tansiyon veya migren, baş ağrısı, kulakta çınlama, nefes almada zorlanma, kişiye göre değişen ödem olduğuna dair his ve hassasiyet, ruhsal rahatsızlıklar, depresyon, anksiyete, hafıza ve düşünce bozuklukları gibi, bilişsel sorunlar, konsantrasyon bozukluğu, yeni şeyler öğrenme güçsüzlüğü gibi çeşitli organları kapsayan psikosomatik semptomlar, hassas bağırsak sendromu, sık sık küçük tuvalete gitme isteği gibi, kalple ilgili şikayetler gibi, nörolojik sorunlar, vücutta uyuşma, sinirli ve gergin olma hali, baş ağrısı vardır, vücudun üst kısmı ile sınırlı olan kızarma eğilimi, egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma belirtiler arasında sayılabilir. Bütün bu belirtilerden başka vurgulamak istediğim bir husus ise fibromiyalji sendromu olan kişilerde dokunmakla veya bastırmakla artan ağrılı noktalar vardır. Bunlara fibromiyalji noktaları denmektedir. Nelerdir fibromiyalji noktaları? Neresidir? Bunlara bakacak olursak fibromiyalji noktaları sıklıkla tetik noktalar veya hassas noktalar olarak da adlandırılır. Fibromiyalji noktaları hafif basınç uygulamakla bile ağrıya neden olabilen 18 farklı alanı içerir. Günümüzde bu noktalar fibromiyalji teşhisi etmek için pek kullanılmaz. Bunun yerine Bu noktalar şüphelenilen hastalıkları dışlamanın bir yolu olarak tercih edilmektedir. Bu 18 tetik noktasının en az 11'inde yaygın ağrı ve hassasiyet varsa kişiye fibromiyalji tanısı konur. Tetik noktalarından bazılarına bahsetmek istiyorum. Başın arkası, omuz üstleri, üst göğüs, kalçalar, dizler, dirsekler sayılabilir. Fibromiyalji noktaları artık tanı için odak nokta değildir. Bunun yerine 3 aydan fazla bir süredir devam eden yaygın ağrı varsa ve ağrıyı açıklayabilecek teşhis edilebilir bir tıbbi durum yoksa fibromiyalji tanısı konabilir. Fibromiyalji olduğunu düşündüren ama fibromiyalji olmayan bazı hastalıklar da vardır. Bu hastalıkları iyi tanımamız ve fibromiyalji ile karıştırmamamız hastalığın seyri ve tedavisi açısından da önemlidir. Peki fibromiyaljinin karışabildiği hastalıklar nelerdir? Sayacak olursam bunları. Burada yorgunluk ve ağrıya neden olan hastalıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastalıklara bakacak olursak bel ve boyun ağrıları, kronik yorgunluk sendromu, depresyon, hipotiroidi, uyku bozuklukları sayılabilir. Bunlardan başka multiple miyelom, multiple skleroz, anemi, vitamin ve mineral eksiklikleri ve diğer romatizmal durumlar fibromiyaljiden ayrıcı tanı olarak düşünülmelidir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde fibromiyaljinin tanısından ve tedavisinden bahsedeceğim. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: orada kaldın, açma kilidini.
1: Adü FM.
2: Kamu spotu.
3: Kadın hayatın yarısıdır.
4: Canım, hayatım,
3: sen ne olur?
5: Bağırmadan da olur.
3: Nezaketle, tatlı dille olur.
6: Yok saymadan olur.
7: Değer vererek olur.
3: Dinleyerek, anlayarak olur. Elini kaldırmadan olur.
8: İyi ki varsın desen ne olur?
9: Kırmadan, incitmeden olur.
10: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
11: Konuşarak haydi haydi olur.
12: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur. Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
13: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: getiremezsin. Getiremezsin. Andrew FM.
1: Kamu spotu.
2: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
3: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
2: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için yemin töreni düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın, Profesör Doktor Özgür Özdemir ve Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş, Üniversite Genel Sekreteri Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mahmut Koparal, üniversite akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın açılışında mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Özge Tacer, eğitim hayatları boyunca kendilerine rehberlik eden akademisyenlere ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür etti. Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasin Çiçek, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek diş hekimliğinin bilgi, özveri ve vicdan gerektiren kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Selcan Yüksel Pektaş ise yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilerin uzun ve yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirterek bugün sadece bir diploma almıyor, aynı zamanda insan sağlığına hizmet edecek önemli bir sorumluluğu da üstleniyorsunuz. Adıyaman Üniversitesi'nin birer temsilcisi olarak meslek hayatınızda başarılar diliyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Öğretim Üyesi Doktor Savaş Sağmak eşliğinde mezun öğrenciler meslek yemini ederek diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attı. Tören mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri Projesi ile Koruyucu Aile Programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğdu.
0: Adi FM'de

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük Bey'e il protokolüyle birlikte katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, Muharrem ayının manevi ikliminde bir araya geldiğimiz bu anlamlı buluşmanın paylaşma, dayanışma ve hoşgörü kültürümüzü daha da güçlendirmesini temenni ediyor. Tutulan oruçların, paylaşılan lokmaların ve edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Bu vesileyle Seyyid-i Şüheda İmam Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerine rahmet, minnet ve hürmetle anıyor. Bu güzel dayanışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

Düz tara yar, düz tara. Yar zülfün düz tara. Sana neden yar diyorlar biliyor musun? Yardan düşmek gibisin karanlıklara. Ne kolay gidiyorsun sen. Ne kolay silip atıyorsun bizi. Beni inkar edemezsin ki. Sözlerinde adım gizli. Beni inkar edemezsin. Gözlerinde yüzümün resmi. Beni inkar edemezsin. Gittiğin her yerde göreceksin beni. Beni inkar edemezsin. Duyduğun her ses benimkisi. Benimkisi. Şimdi sen ömrümü eze eze gidiyorsun sevdiğim. Beni beş para etmez birine, beş paraya sata sata gidiyorsun. Oy benim yaralım, sen de aldatılıyorsun. İçeriden çürütüyorlar bizi, görmüyor musun? Görmüyor musun? Aklını çeliyorlar senin. Sevdamızı satıyorlar, anlamıyor musun? Bizi savura savura toz gibi dağıtıyorlar. Tükeniyoruz, kayboluyoruz, bitiyoruz, görmüyor musun? Oy benim yaralım, sen de aldatılıyorsun, sen de aldatılıyorsun.

Sana kötü dediler, bağ bahçeyi sattım. Evi yurdu bıraktım, anamdan bile geçtim. Ben için için hep seni sevdim, hep sana geldim. Alem düşman kesildi seni sevdiğim için. O günden sonra kardeşlerimi de hiç görmedim. Sana kötü dediler, düşmanı oldum iyilerin. Mahalleden arkadaşları sildim. Sarı Necmi ölmüş, cenazesine gidemedim. Bir hayır duasını bile alamadım babamın. Kocamış gitmiş, susmuş bizden sonra kimseyle konuşmamış. Bana hala dargınmış yumduğunda gözlerini hayatın. Hacer teyzem hayırsız demiş ardımdan. Anama alış demişler, dönmez artık unut demişler. Bir kara taş vermişler eline, oğlunun yerine al bunu bağrına bas demişler. Anam Adıyaman'da hala ağlıyormuş. O kara taşı hayırsızın

Şimdi Adıyaman'a dönecek yüzüm kalmadı. Yüreğim kalmadı, halim kalmadı. Sen kalmadın. Beş para etmez birine, beni beş paraya sata sata kaçtın. Yüzümü yere eğdin, utandırdın. Ben sana beyazı gelinlik yaptım, sen bana kefen biçtin. Ben bu başı senin için yaktım, sen ömrümden çaldın. Aşkmış, sevdaymış, bir ömür bir yastıktaymış. Yalan, yalan, yalan. Aşk dediğin şarkı bitinceye kadarmış. Sevgili dediğin daha iyi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen İslam Üniversiteleri Rektörleri 1. İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıyla ilgili Rektör Keleş, 41 ülkeden 73 üniversitenin rektörleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren bu önemli buluşmanın, yüksek öğretimde uluslararası işbirliğinin güçlenmesine, ortak akademik çalışmaların artmasına ve bilimsel dayanışma kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda bilimsel işbirliklerini geliştirmeye ve ülkemizin yüksek öğretim alanındaki güçlü temsilini desteklemeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

bizden seçilen elçi. Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Besli Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde Yapay Zeka Çağında Bilgisayar Mühendisliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sercan Yalçın'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki gelişimi, bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolü, geleceğin meslekleri ve öğrencilerin kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konular ele alındı. Okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı söyleşide öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, yapay zeka uygulamalarının eğitimden sağlığa, sanayiden günlük yaşama kadar birçok alandaki etkileri örneklerle anlatıldı. Etkinlik soru cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

Vakit yatsı. Gün çoktan öldü. Güneş ışıklarını topladı. Gece hükmediyor alemi. Güneşin saltanatı bitti. Işıklar tükendi ufuklarda. Renkler ellerini çekti eşyadan. Gül soldu, gün soldu. Göğe yöneldi gözler. Hatırla ki sen de unutuşun kara gecesinde yuvarlanacaksın. Bir adın kalacak geriye. Bir mezar taşını hatırlayacak belki seni. Belki o da unutmuş olacak. Düşün ki unutuşun koyu karanlığı çökmüş üzerine. Yokluğuna çoktan alışılmış. Unutuluşun hepten kanıksanmış. Özleyenin yok. Kimsenin özlediği değilsin artık. Gece, sabaha çok var. Işık uzaklarda. Yokluğun gecesinde adın bile unutulmuşken kimden medet umarsın sor kendine. Kim sana hayat vermişse kurumuş kemikleri toplayıp dirilten de o elbet. Hiç akşamı olmayan bir sabaha uyanmak üzere girdin ölümün gecesine. Kendine söylesene. Söyle kendine. Söyle kendine ki çoklarının seni unuttuğu bu gece herkesi unutup onu hatırla. Rabbini hatırla. Söyle kendine. Söyle ki çoklarının ışıklara kanıp sahte renklerin kuyularına daldığı bu gece Rabbini an, Rabbine kan, Rabbine uyan. Şimdi yatsı namazı vakti. Ve gece, karanlık elimizi koynumuza gönderir çaresiz. İçimler hükümsüz kalır, renkler çaresiz. Köşeler köşeye çekilir, biçimsiz. Odalar sessiz, sofalar ıssız. Dünyadan yüz çevirir gözlerimiz. Perdeler kapanır şehre, içe döner bakışlar. Dizi içimize gömer gözlerin perdeleri. Kirpiklerin tene değdiği yerde cılız bir çizgiye iner varlığımız. Mezar taşında olduğu gibi. Unutulmuşluğu hatırlatır gece. Ve unuttuklarımız hatıra düşer hece hece. Hani unutulanlar vardır ya, yine de hatırlanırlar, özlenirler. Bir de öyle unutulanlar vardır ki onların unutuldukları da unutulmuştur. Hatırlanmalarına sebep yoktur. Onları hatırlayacaklar da yoktur. Yahut hatırlarında hatıraları yoktur. İşte böylece zevalin üzerimizdeki örtüsü kalınlaşır geceler. Kabrinde hiç özleyeni olmayan ölüler gibi eyler bizleri. Toprağa sakladıklarımız gibi saklar bizi. Gece kimine göre katran karası, kimine göre sonsuz aydınlıkların miracı, hiç bitmez sabahların duası. Ve sabah gelince yeniden tenimize dokunur ötelerin hülyası. Göğsümüze değer bir İsa nefası. Yeniden dirilir gibiyiz. Unuttuğumuzu hatırlarız yastığımızın kuytusunda. Rüyalardan döneriz. Yeniden yükleniriz hicranları. Biriktirmeye başlarız yeniden. Lakin hala yırtıktır hayatın cepleri. Ayaklarımızın ucuna döküldü zamanın parçaları.

Eksiklikten uzaksın, noksanlıktan muallasın, kusurdan mukaddessin. Kusur bende, benden yana eksiklik, bende sakla acizlik, bende bekler fakirlik. Yalnız sana muhtaç olma zenginliğimdir secdem, yalnız sana kul olma şerefimdir secdem. Sultanlığımdır, varlığımı huzurunda sıfırladığım andır. Senin şah damarı yakınlığından kalbimin yakınlıklar emdiği andır. Ruhumun muştular bulduğu demdir. Miracımın kab-ı kavseynidir secde. Beni aradan çıkardığın yerdir secde. Dediğini yapıyorum. Secde edip yaklaşıyorum. Sana yaklaşıyorum. Tüm uzaklıkları uzaklara bırakıyorum. Tüm aldanışları

en sevgilinin aşkını bul ey Rabbim. Secdemden dirilt beni, secdemde duruldu beni, secdemde doğrult beni ey Rabbim. Dediğini yapıyorum, secde edip yaklaşıyorum.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisi Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi, toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yer istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit, projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gerildiği, hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar, tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynakta aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de aynı kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi. Dört kitabın manası la ilahe illallah. Kitaplarda yazlıdır, gönüllerde gizlidir. Söylenecek söz budur, la ilahe illallah. Cennetten çıktı Adem, dünyaya bastı kadem.

0: akın eder ırağı. Arşın, kürsün, direği, la ilahe illallah. Gönüllere yol eyler, dağı taşı kül eyler, sultanları kul eyler, la ilahe illallah. Yunus da bunu dedi, yanar yürek aşk odu. Mevla'nın güzel adı, la ilahe illallah.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
3: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
0: Adieu.